seviyeyi tutuyorum. Bir sene sonra düşündüm. Yağlan bu kadar. Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kadar? Ne yapmıştık bu kad

0: severim Pavel.
1: Benim tarafımın direği en rahman yüceyim. Mücezza vaktim. Malikya vaktim devrim. Direli bayrı mutlu varayım. Yönümde bu kukun ağrım. Bu kukun kutu hareket eden kalk. Bun birliğin mutlu hareket eden kalk.
0: Bak kedinin kukuku, bak kedinin ring ringi. Sen giden tüdü darabin, sen kapıldın.
1: Bu parayı katlayın.

0: Kesinlikle girdim. Yine de maçıma gittim. Canan Dağlar'a uğradım. Ne yapıp durdum arabanın üzerinde? Sonlayın yapayım. Fare.
1: Ben mi? Ben bari. Neyim attım? Neyim attım?
0: Sen birbirine bak. Fare. Bunlar. Bir dost fare.

0: Yani herhalde tam bağlamayız. Ay bol bakalım. Galiba yüzyıl bağlamayız. Bana sen de bağlamayız. Eve de bitirelim. Anne yok da bitirelim. Bakın kurayım. Danış var yedim. Bu yerde tutulayım bağlamayız.
1: Hangi verimeli otomobili yoruyu tanıyorsun yer yani.

0: güzel. Neden izlediğimiz bağlamı ay ki a son bakalım nereden yüz abone ediyoruz. Neden de bağlamı edelim kurulu. Anne yolu çalışanlarımız kurulu kurulu. Ben uçmadı yazılı. Bu yönde kurulu bağlamı.
1: Anke meyle meyle kurulu. Yuri

0: güzel. Sadece kafamız bağlanın. Ay ki a son kartım. Ferda güzel bağlanın. Bunu kendine bağlanın. Efendim sürüyorum. Anne yok sayı sanırım. Sizin matematik kuralı. Tanış var ya da. Bu yerine sizi bağlanın.
1: Anke meylemele ortamede yori önlüğü güzel yerdi. Bay ki bayıdı kutu saat yerdi. Bağlam kumandayı bitti anıdı. Bir yıl adım farkındayım.